hayal tesadüf et. Söz ödenir el olur. Amin çocuk evine erdi. Asun oteyi, asun, asun çöreceği. O bir an yok, bir an yok, bir an yok, bir an yok.

mama. Hey, I love you. You're cool. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I'm a slim. I